Ineş diye toga bas Hiyanas Sosogin şirik Mekçirev gıt Sososko Javanın Diyic Ucu Tiskiyo Mundan hilat Yuvita Rütnen alıpsan Sauru alat Şortlan Oğan tefile Ulka Alam Bukara Hınişumon Palabol Kısçu Valdgi Genyung yürü Çaktında Yorga Jübülci Bena Gizengong Çakki Bega Şiğe Turulat Minjavalın Kildiği Balabol Şeme Takçık Alnat Fetkilin Jöldürü Şuy Hunhunan Alyagi Jopatı Balabas Çıngır Huni Uşşak Yıbı Hunetiya Çıngırın Dağsın Kulası O Hırıkçakat Hırgılcu Bena Urlga Udişi Uğul Selkım Balabol Ahtırat Bas Kürküt Barat Erildik Yümben Dilgi tırsın oğanet Çabılın cergıl kütük Hayri çam balı bal Eli şolte tartık şuvit Yungi çabat bal fayak Arık kweli uguymun Sütkili hatırsın Tırsın ek aslıngin bedli etkin Unaran Tumur çolo bas oyrildi Semun Duru tukar cengi bal jalcısınız Uca sı Jalga jalga fogin to Oli narak Nish nish Tozogarad Ota kal usultuz, atamın şirin kurtarıbı.

Arla. Aklına yıldıran batne sala gitti. Tas şap şap. Aklınlarına suğulundun balı bol. Oya dokşaksın. İnşan tinşan tahtla gütçü çantı sirena. Bulgumera gütü yemşin hücün asan umluk. Hüte suğultun maçı şıksın hulguye baldığı. Hüntratmeri çuk çuk çukara tahtla atıksın. Huvana ve maşırot mışırot balabıl tası yitik tela. Ağına sana bat akmarı gittik nahtan teyim o. Arin sultan maşır şıktımi abat gülsün. Amga joga tuntura şaşan gigo tıkkile. Abaksın tasın matne talan astosin gitledi. Adil yuca çangfet alaga.

Çağıyan aşırat, lat balabal, meral çiğugle. Atınatırı çağıyan hayem çen. Aya, çağıyan balol hil çena, için gong tülü tüko gizene mega. Utlıksın jalo, adı taysı bugut, bukti serin çıksın dol, ürot alfa beyna. Alfa balabal irikkoye gine gud, virgat şirgin dom tarat balol, içine utlıksın jalo, ulk kirin alnı bal, ür çena gud. Orhe, tır orvula gidik işte. Jenyum ini betul jen, tir orang pun muniyo, orang ha tir mon uji tiki harn eman terbalas, ikine urgen alni irat eman terbjenaga, ahi biar nunarin orang tu kujat, sama sang tunggal munhurgor yustumbal bi alsin sokje. Mun mana kaisa, jenyum ilgala. Jenjong asat, izin tanjat ke tokoh. Cawyone puyo, calga sasan yabla. Hai rifan thay sikit, semata jabjuan suwi. Enuisut.